Bu mantıkla tam da biraz sonra kaliteli gelmedi. Mutlu torcelim.